Sal depresyon, Ali Cengiz rejimi. Tiranlar ve hipokrasi, donla göt gibi ayrılmaz eküri. Esaretin Türkçesi, yerli malı Çin işkencesi. Olan Z kuşağın oldu, geçen gençliğin yok telafisi. Daha